pembe tellim, ela gözlüm, tatlı dillim, güler yüzlüm. Senin için ben ölürüm, gitme.

Sevgili gönül dostlarım, ben Orhan Gencebay. Yıllardır size seslenen, dertlerinizi, acılarınızı sizlerle paylaşan, sizlerle ağlayıp sizlerle gülen, alkışlarınızla, ilginizle büyüyen Orhan Gencebay. Sizlerden aldığım güçle yaptığım bestelerim, kiminizin gençliğine, kiminizin doğup büyümesine ve yaşamına eşlik edebildiyse, bundan büyük onur ve gurur duyarım. Sizlere şükranlarımı sunuyorum. Anılarınıza kattığınız bestelerim artık benim değil, sizlerindir. Sevgili dostlarım, şimdi şöyle eskilere giderek 970'lerde yaptığım bir bestemle saz arkadaşlarım eşliğinde albümüme başlamak istiyorum. Arkadaşlar hazır mısınız? Daha güzel, daha mutlu, daha adil, sevgi dolu bir dünya için, barış için, insanlık için batsın bu.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
2: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
1: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
2: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
1: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
2: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papa Dima 10'da. Telefon 2532 111 064.
0: Sabahın en keyifli saatleri, en sevdiğin şarkılar ve en sıcak sohbetler. Hepsi Haşim'le seni bekliyor. Hafta içi her gün saat 9.

0: Kral FM 100 Reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlikliğimizin olduğu gibi. Bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için

0: bravo, buldun. Peki kotapliktiko ne demek biliyor musun?
1: Tavuğun en lezzetli hali olabilir mi?
0: Evet, lezzete eklenen yeni bir sözcük daha. Kotapliktiko. Çünkü kotapliktiko'daki tavuk başka hiçbir yerde bulamayacağın şekilde hazırlanıyor. Saf ve lezzetli baharatlar kullanılarak özenle pişiriliyor.
1: Anladım. Kotapliktiko. Yani fırında pişmiş tavuğun en lezzetli hali.
0: Kotapliktiko, tavuğu farklı ve lezzetli şekilde pişirip sizlere güvenle sunan isim. Adres İrion 87 Kısanti. Adresinize servis için telefon 25 41 077 066.
2: Macera seni çağırıyor. Spor giyimden dağcılığa, avcılıktan outdoor ekipmanlara kadar aradığın her şey Everest'te. Columbia, North Face, New Balance, Salomon ve Fjällräven gibi dünyanın en güçlü markalarının resmi satıcısı Everest, erkek, kadın ve çocuklar için zengin seçenekler sunuyor. Üstelik tüm ürünler daima süper indirimli fiyatlarla ve %100 orijinal. Yurt dışından gelen müşteriler için tax free işlemleri de Everest'te. Hemen gel, farkı yaşa. Adres Brokumi 36 Kısanti. Telefon 25 41 06 46 44 ve www.everestshop.gr. Everest, zirveye giden yol burada başlar.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
2: Κρόλε

0: Gününüze haşimle renk katın.
1: Senin için balıkçılık bir tutkuysa, dalış dünyayla bağını koparma şeklinse, kamp yapmak özgürlüğün anlamıysa, Fishing Corner tam 40 yıldır deniz ve doğa tutkunlarının buluşma noktası. 250 metrekarelik devasa mağazamızda her şey var. Olta kamışları, makaralar, yapay yemler, zıpkınlar, maskeler, paletler, dalış kıyafetleri ve tabii ki kamp malzemeleri. Fishing Corner, Saranda Eklisyon 3, Pet Corner'in alt katında. Telefon 25410-264-15 ve internet adresi fishingcorner.gr. Fishing Corner, deniz, doğa, özgürlük.
0: Aracınızla ilgili doğru kararı vermek güven ister. All Cars 16 yıldır bu güveni sağlamaya devam ediyor. Özenle seçilmiş ithal araçlar, profesyonel satış hizmeti ve avantajlı araç takası seçenekleriyle. Hepsi tek bir çatı altında. Her araç detaylı teknik kontrollerden geçirilir. Tüm belgeleri eksiksiz hazırlanır ve size tam bir yıl garantiyle teslim edilir. Aydın Çilingir, otomobil alanında kalitesiz.

0: Kral FM 100 reklamlar.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
4: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
3: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
4: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
3: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
4: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimaon'da. Telefon 2532 111 064.
0: Sabahın enerjisi, günün keyfi Haşim'le başlıyor.

0: Kral FM 100. Reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için sağlamaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor. Makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebiliyor.

Dünyanın en güçlü markalarının resmi satıcısı Everest, erkek, kadın ve çocuklar için zengin seçenekler sunuyor. Üstelik tüm ürünler daima süper indirimli fiyatlarla ve %100 orijinal. Yurt dışından gelen

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς τα καλύτερα ραδιόφωνα.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group. Bana Yunanca'da tavuk ve mükemmeli aynı sözcükte söyleyebilir misin?
3: Kotapliktiko.
2: Bravo, buldun. Peki kotapliktiko ne demek biliyor musun?
3: Tavuğun en lezzetli hali olabilir mi?
2: Evet, lezzete eklenen yeni bir sözcük daha. Kotapliktiko. Çünkü kotapliktiko'daki tavuk başka hiçbir yerde bulamayacağın şekilde hazırlanıyor. Saf ve lezzetli baharatlar kullanılarak özenle pişiriliyor.
3: Anladım. Kotapliktiko. Yani fırında pişmiş tavuğun en lezzetli hali.
2: Kotapliktiko. Tavuğu farklı ve lezzetli şekilde pişirip sizlere güvenle sunan isim. Adres İrion 87 Kısanti. Adresinize servis için telefon 25 41 077 066.
4: Arabacıköy, Sünnetçiköy arasında inşaat malzemelerinde en uygun fiyatlar. Kartal Cemil'de. Kum, tuğla, briket, çimento, kireç, kiremit, yutong. Hazır kağıt kalıp direkleri. İnşaat yapımında kullanılan her türlü kereste. Yutong için özel kola ve fayans kolaları. Silikonlu, suya dayanıklı, garantili hazır sıva. Taş yünü, cam yünü, felizol, yalıtım malzemeleri. Süslü, renkli kaldırım taşları. Renkli dekor taşları. Süslenmiş, farklı desenlerde modern bahçe çeşmeleri, el arabası, su lastikleri ve su depoları, kanalizasyon boruları ve spiral borular, her boyda metal ve plastik su boruları, plastik ve metal su oğlukları, inşaat alanında aklınıza gelen her şey, en kalitelisi, en ucuz fiyatlarla Sünnetçiköy, Arabacıköy arasında Kartal Cemil'de garantili, güvenilir şekilde. İrtibat için telefon numaraları 2-541-031-815, cep telefonu 693-673-8490.
5: Lezzetler düşle. Düşle. Düşle. Hayal kurmayı bırak. Hemen Perikotas'a git. İşte hayal ettiğin her şey orada.
6: Tavuklu pizza, tavuk pirzolası, tavalık kızartmalık tavuk çeşitleri, rolo tavuk çeşitleri ve hayal bile edemediğiniz daha birçok tavuk ürünleri.
5: Perikotas, yepyeni lezzetler tadacağınız, hazırlık aşaması gözlerinizin önünde gerçekleşen, yüksek kaliteli tavuk ürünlerini en şık sunumlarla sizler için hazırlıyor.
6: Yepyeni, rüya gibi mekan Perikotas sizleri hayallerinizle buluşturuyor.
5: Adres İron 109, telefon 25 41 069 100.
6: Perikotas sizleri hayallerinizle buluşturuyor.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
3: Tecrübe ise tecrübe, kalite ise kalite. Kalite ise kalite.
4: Kaporta ve otoboyacıları Yasin ve Turgay yılların tecrübesiyle hizmetinizde.
3: Kaporta ve otoboyacıları Yasin ve Turgay profesyonel kadrosuyla aracınızın tüm ihtiyaçlarında yanınızda.
4: Oto kaporta bakımı ve otoboyama.
3: Carbench kalibre sistemiyle şasi ayarı.
4: Hasar sonrası tüm sigorta şirketleri işbirliğiyle aracınızın ön camı değiştirme.
3: Oto tampon ve plastiklerinin yapıştırılması tamiri.
4: Bölgesel boyama parlatma.
3: Oto farlarının boya ve parlatılması.
4: Teknolojinin son ürünü aeroteknikle otoboyama işlerinizde titiz işçilik anlayışıyla Yasin ve Turgay bir numara.
3: Üstelik aracınızın rengi %80 eski renginden daha canlı, daha parlak.
4: Kaporta ve otoboyacıları Yasin ve Turgay. Aracınızın doktoru.
3: Adres Ksantik Havala Yolu, Çeker Fabrikası'ndan sonra 50 metre ileride sağda.
4: Telefon 6947-809-896 ve 6947-708-506.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Kral FM News. Zirvenin tek sahibi.

0: νοιάσατε.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
3: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
1: Sabahın enerjisi, günün keyfi Haşim'le başlıyor. Günün

yaşadığından en çok ben şanssızım. Ne kadar çok yaşadıysam o kadar çok yalnızım. Giden bu yolculardan en çok ben şanssızım. Ne kadar çok yaşadıysam

Ben seni kaybetmek istemedim. Günden güne yitip gittin içimde. Söyleyemedim. Kurumuş dallara döndüm. Söndükçe yandım. Yandıkça söndüm. Seni kaybetmek istemedim. Zamanlar fazlaydı paylaşmak için. Bir bakış yeterdi anlatmaya. Anlamaya yeterdi bir tek kelime. Alışmak sevmekten daha beterdi. Ve zamansız gelen yarınsız bir sevgi. Bir gün bir yerde

biterdi hiç bitmeyecek sandığımız sevdalar. Çekip giderdi anılar. Fotoğraflar yakardı kendi kendini. Simsiyah, duman duman. Artık hiçbir vazoya sığmazdı ayrılığın çiçekleri. Sevişen geceler çekip giderdi. Susardı şarkılar, çalmazdı kemanlar. Şiirler yazmazdı bu kırık hikayeyi. Bu sevda bir gün bir yerde ansızın biterdi. Biliyorum, biterdi.

Oysa ne kadar güzel başlamıştı her şey. İlk buluşmaların heyecanı, yetmeyen zamanlar, kararan akşamlarla gelen ayrılma faslı, eve uydurduğumuz yalanlar. Gözlerime dalıp dalıp gitmelerin, salaş bir çay bahçesinde iki demli çay ve ucu ucuna eklediğimiz sigaralar, sevdamız gibi içimize çektiğimiz. Bitmesin diye hayallerimiz, hep o şarkıyı dinlemelerimiz, yine elimde resimlerimiz. Yarın hepsi acı tatlı anılar olacak hayatın ırmağında. Gidiyorum.

Sevdim seni. Çok sevdim. Hep böyle kalacağım. Senin mutluluğuna uzaktan bakacağım. Ayrılmalıyız artık. Gitmeliyim bu yerden. Saadet diliyorum. Saadet diliyorum sana beyaz

ediyorum. Gözüm arkada kalsa da güçlüyüm. Güçlüyüm ayakta duracak kadar. Yarınlara bakacak, yeni sevdalara doğacak ve bu aşkı vuracak kadar. Ben bu aşkı vuracak kadar güçlüyüm. Gidiyorum.

Adam önce kitapları topladı. Kadın kapısı kapalı ağlıyordu. Çocuk merdivenlerde zaman dursa istiyordu. Bir ayrılığın üç dalıydılar. Birikmiş ne varsa atma zamanıydı şimdi. Çocuk merdivenlerin basamaklarını saydı. Saçlarını çözdü, bir daha ördü. Kadın kapı kolunu tutmak, kapıyı açmak, adamın yanına gitmek istedi. Adam resimleri ayırdı. Bir ayakkabı kutusuna koydu. Çocuk kapı ziline baktı. Kadın duvardaki saate, adam açık olan pencereye. Bir ayrılığın üç kahramanıydılar. Zaman durmuyor, adam kalmıyor, kadın engel olmuyordu. Zaman duramıyor, adam kalamıyor, kadın engel olamıyor.

Çocuk boynundaki ipli anahtarla kapıyı açtı. Çizgili defterin arasından kuruttuğu gelincik çiçeğini aldı. Kadın balkon kapısını açtı. Rüzgar perdeleri uçurdu. Adam açık pencereyi kapattı, masanın örtüsünü düzeltti. Bir ayrılığın 3 adımıydılar. Adam gitti, kadın kaldı, çocuk büyüdü. Şimdi gelincik bir ayakkabı kutusunda siyah beyaz resimlerle birlikte, ayakkabı kutusunun anısı çocuğun kilitli kalbindeler. Bir ayrılığın 3 resmiydiler. Adam, kadın ve çocuk. Perdeler, kapı kolu ve merdiven. Bir ayrılığın 3 şahidiydiler.

Peygamber aleyhisselam dünyaya yetim gelmişti. Onu sarıp kucaklayan annelerin en güzeli, evlatların en güzeline sahip Hazreti Amine annemiz de Resulullah henüz küçük bir çocukken ne yazık ki bu dünyadan ayrılmıştı. Allah'ın bu en sevgili kuluna bulutlar gölge etti, melekler kol kanat gerdi. Yıllar yılları kovaladı. Sevgili peygamberimiz bir gün Hudeybiye umresi sırasında Evba adlı yerden geçiyordu. Çocukluk günlerini anımsar oldu. Şefkatli annesinin kendisini sevgiyle kucakladığı anlar gözlerinde canlandı. Gözleri buğulandı. Rabbimizden af diledi. Annesinin kabrini ziyaret etmek için müsaade istedi. Kendisine müsaade verildi. Kabrini ziyaret etmek için müsaade

dayanamazdı. İçlerinden biri sordu. Ya Resulallah, niçin bu kadar gözyaşı döktünüz? Peygamber Efendimiz, sevgili annemin benim hakkımdaki sınırsız şefkat ve sevgisini düşündüm de onun için ağladım diye cevap verdi.

Ankara'ya öyle yakışırdı ki kar. Asfaltlar ışıldar, buz tutardı resmi yalanlar. Kimse keman çalmaz belki ama çok keman çalınsın bağlarında diye yapılmış gri, sisli binalar. Alnının ortasında ciddi bir devlet asabiyeti. Çok kötü günlermiş gibi en genç zamanlar. Bu zulüm, bu sevda bitmezmiş. Sevmek, bir halkı sevmekse aşk o zaman sevmekmiş. Biz bir şeyi delicesine severiz ama tanrım neyi? Kahve önü çatlak mozaik, bel kemiğine tehdit kürsüler üstünde. Çok sigara içen öğrenciler. Bir daha asla yaşayamayacağı aşkları teğet geçerken, hep onu sevmeyenleri severek, hep onu sevenin gözlerinden kalabalıklara kaçarak, karışarak toplumcu gerçekçi yalnızlıklara, yüksek rakımlarda çatlamış dudaklarını bir İzmirli güzele dayatmak varken, hep kardeş olacak değiliz ya yaşasın hakların sevgililiği. Soyut bir sevdaya beşik kertilmiş bulan, dağda çoban, şehirde şark çıbanı sayılan, Fırat'ın büyük elleri, Ararat'ın kızgın yerleri, Cilo'nun derin nefesleri. Hülasa kente hukuk mukuk okumaya, mümkünse o arada da memleketi kurtarmaya gelmiş Anadolu çocukları.

Ankara'ya öyle yakışırdı ki karın. Asfaltlar ışınlar, buz tutardı resmi yalanlar. Belki balkona kar seyretmeye çıkar diye sevdiğimiz kızlar çok dibimiz donmuştur. Ve çoğu zaman bu kar mevzu kızlara yeterince ilginç gelmemiştir. Hiçbir şey kapalı bir dükkan kadar hüzünlü gelmez insana Ankara'da. Yoksa bugün bir hayat yaşanmayacak mı duygusu çöker bütün bozkıra. Kimse keman çalmaz belki. Belki bu film hiçbir zaman o kadar fiyakalı olmayacak ama hiçbir lahmacun da o okul yolundaki 3. sınıf lokantadakinin tadını vermeyecek bir daha. Çok daha iyilerini yedim sonra. Bizzat Urfa'da hatta. Ama hiçbirinde o kadar aç oturmadım sofraya. Ankara'ya öyle yakışırdı ki kar. Çok yabancı bir soluk duyulur bazı, bilinmez bir dilin ısrarından. Anla ki sıkıldı bizim konsolosluklardaki konuklar. Öyle deme, Ankara'yı sevmeyene bir zulümdür. Bu kadar insanın neden Ankara'yı bu kadar çok sevdiğini anlamadan Ankara'da yaşamak. Yollarına hep sevdiğimiz insanların adlarını vermediler ama biz her duvara bil ve sile onların adını yazarak yaşadık. Kül ve betondan mürekkep, yaşadıkça yaşamalası gelen o tuhaf bozkır kokusunda. Ankara'ya öyle yakışırdı ki kar. Asfaltlar ışıldı. Bir günden bir sürü gün yapan, mesai saatlerinde hiçbir şey yapan, hiçbir şey alıp hiçbir şey sunan, rakıyı bol sulu içen, dokunmasın için değil, çabuk bitmesin diye devletimin tekel rakısı. Hep kağıtlara bakarak, hep kağıtlardan bakarak, hem Neşet Ertaş'ı hem Bülent Ersoy'u aynı anda sevmeyi başararak, karısının bayat ekmeklerden yaptığı tatlıyı çok beğenmeyerek ama yine de bu tasarrufunu takdir ederek, boynu hep kıdemli bir atkının içinde saklıyken, hep bir şeylere, birilerine küsmüş gibi yürüyen memurlar, Ankara'ya öyle yakışırdı ki kar. Asfaltlar ışıldar, buz tutardı resmi yalanlar. Biz şimdi kapalı bir kuru yemişçi dükkanının, ki bütün plan kar altında tuzsuz ay çekirdeği çitleyip yanı sıra bafra içmektir. Kötü ışıklandırılmış vitrininden umutsuzca içeri bakan, kimliği gereğinden fazla sorgulanmış, merhabadan çok çıkar olan kimliğini denmiş, yani sistem kendi verdiği kimliği zırt pırt geri istemektedir. Doğduğu yeryüzünden doğuştan kavgacı zannedilen ama pek çoğu kavgadan nefret eden kavgacı, esmer, cesur, korkak, çoğu Kürt, çoğu Türk, çocuklardık. Ankara'ya öyle yakışırdı ki kar. Ha sonra belki Ahmet Arif'in aklına, hiçbir şairin aklına gelmeyecek. Çünkü hiç kimse bir daha Ankara'yı onun kadar sevemeyecek. Bir şiir islenir, kar altındadır varışlar, hasretin nazlıdır Ankara. Ustam yine sen bilirsin ama hangi aralıkta bir şair ölmüşse, işte o en netameli aydır bence. Ankara'ya öyle yakışırdı ki kar, asfaltlar ışıldar, yalanlar. Şimdi ve sonra, ne zaman Ankara'ya kar yağsa, elim, gönlüm, çocukluğum buz tutar.